0: şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen yine hatıran yeter.
2: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
2: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

Erzurum ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

0: Bazen duygusal bir duygusal aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: gözlerin doyar gecelerime.
1: Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası.

0: Sen benim alın yazımsın.
1: Radyo Karadeniz çalacak, Alem dinleyecek.

mutfak camındayım. Nasıl üşüdüğümü bilemezsin. Menekşelerim çiçek vermiyor artık anne. Söylediğin gibi hep dibinden su verdim ama. Şimdi telefon açsam sana, sesini duymak da yetmiyor ki. Hep aynı cümleler. Babamlar nasıl? İlacını aldın mı? Nedenini bilmediğim bir ağlamak var içimde. Bir yerlere sığdıramıyorum yüreğimi. Bazen dalıp giderdim mutfakta yemek yaparken. Tahta kaşıkla tencerenin başında öylece ne düşünürdün acaba? Özlemek çok fena anne. Anlamak seni daha da fena.

0: olarak uyanıyorum sabahları. Benim kızımın omuzlarımı olmasına daha çok var. Gittikçe sana mı benziyorum ben? Ya da annenin kaderi kıza dedikleri doğru mu? Baban eskitir her şeyi kızım demiştin bir kez. Anlamamışım meğer. Eskiyormuş anneciğim. Omzuna ovacak kalmıyormuş meğer aynı evin içinde. Şimdi duysan bunları ne üzülürsün? Mutsuz mu kızım diye. Çoktan kendinden vazgeçmiş bir sesle. Mutsuz değilim de anne. Yağmura ve mutfağımdaki kedere çare bulamıyorum. Evimi topluyor, toz alıyor, patlıcan kızartıyor, televizyon seyrediyor, akşam çalan kapıyı açıyorum. Açtığımı gören olmuyor. Pişirdiğim yeniyor da güzel olmuş denmiyor. Çay demleniyor, demleniyor, demleniyor. Kederim mutfağımın her yerine yerleşiyor. Ah nasıl eskiyor her şey anne. Nasıl eskiyor. Eskilerimi de atmaya kıyamıyorum. Seni çok özlüyorum. Bana yasakladığın bahçeler sana da mı uzaktı hep? Gidemeyişine ağladın mı sen? Ne zaman eskiyor sevgiler? Ödenen bedellerin acısı geçince. İşte böyle. Kalbimde bir acı. Şarkılar seni söyler.
1: Burası Radyo Karadeniz.

Sensiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım.

varsa içeride, dışarısı gölgelik, dünya gözlere perde, bir anlık eğlencelik. Ben ikiyi birledim, oraya demirledim. Sultanın geleceği sarayı temizle. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Allah yüreğim Allah, ben dağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekans.

0: Günaydın Karadeniz. Burası Radyo Karadeniz.
1: Varsan var, yoksan yokum, senden geçiyor.

0: sarayı sarayı yayla sevdalıkları.
1: Ne sarayı sarayı yayla sevdalıkları.
2: Sadece en çok sevdiğiniz hit müzik.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
2: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: bu şarkılar senin şarkın mı?
1: Ha böyle uzun bir yol.
2: Ha böyle, ha böyle, ha böyle.
1: Ha böyle sıcak bir kol.
2: Ha böyle can.
0: Peki ya, peki ya, buna ne dersin?
3: Seni bana vermediler, seni bana vermediler. Mutlu olsunlar diyorum.
0: Sakın, sakın bir yere ayrılma.

0: daha dinamik,
1: daha güncel,
2: daha güncel,
1: daha çok müzik,
3: daha samimi,
4: herkes burada olacak,
1: daha romantik,
3: daha romantik,
0: daha güçlü.
5: Burası Radyo Karadeniz.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Reklam.

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: Burası Radyo Karadeniz. Şehrin en iyi müziği.
1: Senin hayatın.
0: Senin müziğin.
2: Kırmızı karateli sardı dört yandımızı. Ha bu gurbet elleri alacak canımızı. Ha bu gurbet elleri kız alacak.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından basın açıklaması gerçekleştirdi. Erdoğan, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın dedi. Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde Fethullahçı terör örgütünün gizli yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna yönelik siyasal veya askeri casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu Tera Yatırım Holding'e yönelik gerçekleştirdiği inceleme sonucu 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Sakarya'da 2 gündür etkili olan sağanak kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Akyazı ilçesinde heyelan nedeniyle dere yatağı kapanırken sel suları yerleşim alanlarına yaklaştı. Ferizli ilçesinde ise şiddetli yağış nedeniyle bazı sokaklar suyla doldu. Ekipler olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.
1: Spor.
0: UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında Türkiye Bursa'da oynanan karşılaşmada İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. A Milli Futbol Takımı bu sonuçla puansız şekilde son sırada yer aldı. İtalya ise gruptaki ilk galibiyetini aldı. Bursa Spor Başkanı Enes Çelik, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret ederek Bursa'nın fethinin 700. yılına özel hazırlanan formayı takdim etti. Sarı lacivertlilerin 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde Kızıl Yıldız'dan 6 milyon 700 bin euroya transfer ettiği Ongjen Mivović henüz resmi bir maça çıkmadan takımdan ayrılıyor. Sarı lacivertlilerle 3 yıllık sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı öne sürüldü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.483 lira 65 kuruş, Amerikan doları 48 lira 99 kuruş, euro 55 lira 73 kuruş, sterlin 64 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 35 sent, bir bitcoin 83.482 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.592 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rulli tuttu oyna.

0: yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Biz radyoculuğun standartlarını değiştirdik. Dinlemeye devam.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: Sadece müzik.
1: Haydi. En iyi. Farkında yoktu diğerlerinden
0: ama bir sakat belalı humalı mı geldi? Sadece müzik, en iyi müzik. Yap gel bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para
2: burada yalnız sanadır bu hasretim. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.
3: That's right.
4: Sen de kimsin?
3: I have wrestled with an alligator.
5: Şu anda önemli olan o insanları güvenli bir yere götürmek. Bana güvenmelisin.
0: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri İsyan. Özel Kuvvetler Askeri Col Reed artık milyarder sanayici Taran için çalışmaktadır. İşvereni gözlerinin önünde bir suikaste kurban gidince Col'un kendisi de şüpheli duruma düşer ve suçun sorumlusu olarak gösterilmeye çalışılır. Adını temize çıkarmak ve olayın arkasındaki isimleri bulmak amacıyla faillerin peşine düşer. İş sürerken yolu bir yük gemisine çıkar ve burada sorumlulara giderek daha fazla yaklaşır. Col gemide düşmanlarına karşı acımasız, tek kişilik bir mücadele başlatır ve bu süreçte Taran cinayetinin çok ötesine uzanan ipuçlarına rastlar. Kısa süre içinde yaşananların arkasında uluslararası bir komplonun yattığı anlaşılır. Açık denizlerde durum giderek gerginleşirken Col hem çok sayıda düşmana karşı hayatta kalma mücadelesi vermek hem de işin arkasındaki isimler planlarını hayata geçirmeden gerçeği gün yüzüne çıkarmak zorundadır. Aksiyon türündeki filmin yönetmenliğini Jean Francis Richard yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Jason Statham, Annabelle Wallace ve Roland Moller var. İyi seyirler.
4: Yanımdaki adamın adı
6: Jason Statham.
5: Bu hesap kapanacak.
6: Sular kana bulanacak. All you chumps are gonna bow.
7: Cinevizyon.

0: dinle. Hala iki ülke gibi yarın sevdası. Bunlar senin için.
1: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
2: Kesintisiz en iyi müzik.
3: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
2: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: zamandan
1: Radyo Karadeniz. Bu alemde tekiz.
0: Eşsiz sevdalama yürekte kaldı izi.
2: Varol oğuz varol. Çık yüksek dağlara o.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.
1: Reklam. Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
2: Burası Radyo

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar üzerine, aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu şüphelilere yönelik gözaltı işlemleri uygulandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda TOKİ arsasını kooperatif mülkü gibi göstererek 20 kişiye yaklaşık 95 milyon lira dolandırdığı belirlenen ve gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı. Sakarya'nın Karasu ilçesinde sağanak yağış nedeniyle mahalle içerisinden geçen dere taştı. Taşkın nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. İran basını Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın ABD'nin New York kentinde arabulucularla gerçekleştirdikleri görüşmelerine ilişkin açıklamada bulunduğunu duyurdu. Arakçı, Katarlı arabulucular üzerinden ABD'ye sunduğumuz önerilerin yanıtını bekliyoruz dedi.
1: Spor.
0: UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında Türkiye Bursa'da oynanan karşılaşmada İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. A Milli Futbol Takımı bu sonuçla puansız şekilde son sırada yer aldı. İtalya ise gruptaki ilk galibiyetini aldı. Bursa Spor Başkanı Enes Çelik, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret ederek Bursa'nın fethinin 700. yılına özel hazırlanan formayı takdim etti. Sarı lacivertlilerin 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde Kızıl Yıldız'dan 6 milyon 700 bin euroya transfer ettiği Ongjen Mivović henüz resmi bir maça çıkmadan takımdan ayrılıyor. Sarı lacivertlilerle 3 yıllık sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı öne sürüldü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.483 lira 65 kuruş, Amerikan doları 48 lira 99 kuruş, euro 55 lira 73 kuruş, sterlin 64 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 35 sent, bir bitcoin 83.482 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.592 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

hep suskun. Aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman

Atışını seyrettim burundan. İnanmaz sen git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı Van Hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde 412 kilo 741 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin okul güvenliğine ilişkin tedbirlerin artırılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla valilere verdiği talimat doğrultusunda düzenlemeler ve ruhsatlı silah sahiplerine uyarılar yapılıyor. Ruhsat sahibi vatandaşlara SMS'de bilgilendirmeler yapılırken yeni silah ruhsatıyla yenileme müracaatlarında bulunan vatandaşlara silahın muhafazası konusunda resmi yazılı tebligat yapılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı 35 ilde uyuşturucu satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyonlarda 264 şüphelinin yakalandığını, 172'sinin tutuklandığını açıkladı. Ankara'yı Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 417 internet sitesine erişim engellendi. Sağlık Bakanlığı kamu hastanelerinde faaliyet gösteren 117 kalp merkezinde 2025 yılında 46 kalp nakli ameliyatı gerçekleştirildiğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusundaki personel sayısını 2.441.630'a çıkaran kararnameyi imzaladı.
1: Spor.
0: UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında Türkiye Bursa'da oynanan karşılaşmada İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. A Milli Futbol Takımı bu sonuçla puansız şekilde son sırada yer aldı. İtalya ise gruptaki ilk galibiyetini aldı. Bursa Spor Başkanı Enes Çelik, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret ederek Bursa'nın fethinin 700. yılına özel hazırlanan formayı takdim etti. Sarı lacivertlilerin 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde Kızıl Yıldız'dan 6 milyon 700 bin euroya transfer ettiği Ongjen Mivović henüz resmi bir maça çıkmadan takımdan ayrılıyor. Sarı lacivertlilerle 3 yıllık sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı öne sürüldü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6483 lira 65 kuruş, Amerikan doları 48 lira 99 kuruş, euro 55 lira 73 kuruş, sterlin 64 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 35 sent, bir bitcoin 83.482 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.592 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Nuri kapını çalar. Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, storperde, halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

0: sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Sadece

0: Sadece müzik. En iyi müzik. Sadece müzik. En iyi müzik.
1: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz. Reklam.
2: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.

0: bu şarkılar senin şarkın mı?
1: Ha böyle uzun bir yol.
2: Ha böyle, ha böyle, ha böyle.
1: Ha böyle sıcak bir kol.
2: Ha böyle can.
0: Peki ya, peki ya. Buna ne dersin?
3: Seni bana vermediler, seni bana vermediler. Mutlu olsunlar diyorum.
0: Sakın, sakın bir yere ayrıl.

0: Daha dinamik,
1: daha güncel, daha güncel, daha çok müzik,
2: daha samimi, herkes burada olacak.
1: Daha romantik,
2: daha romantik,
0: daha güçlü.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, stor perde, halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.
1: Karışım, hatta yarı ölü sayılım, hoş biraz da sarhoşum.

0: Radyo Karadeniz çalacak, alem dinleyecek.
1: Başımdan beri Sivan.

0: Burası Radyo Karadeniz. Şehrin en iyi müziği.
1: Senin hayatın.
0: Senin müziğin.
2: Sultanlık Karadeniz sardı dört yanlı müzik. Ha bu gurbet elleri alacak canımızı. Ha bu gurbet elleri kız alacak canımızı.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı Van Hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde 412 kilo 741 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin okul güvenliğine ilişkin tedbirlerin artırılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla valilere verdiği talimat doğrultusunda düzenlemeler ve ruhsatlı silah sahiplerine uyarılar yapılıyor. Ruhsat sahibi vatandaşlara SMS'te bilgilendirmeler yapılırken yeni silah ruhsatıyla yenileme müracaatlarında bulunan vatandaşlara silahın muhafazası konusunda resmi yazılı tebligat yapılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı 35 ilde uyuşturucu satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyonlarda 264 şüphelinin yakalandığını, 172'sinin tutuklandığını açıkladı. Ankara'yı Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 417 internet sitesine erişim engellendi. Sağlık Bakanlığı kamu hastanelerinde faaliyet gösteren 117 kalp merkezinde 2025 yılında 46 kalp nakli ameliyatı gerçekleştirildiğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusundaki personel sayısını 2.441.630'a çıkaran kararnameyi imzaladı. Spor. UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında Türkiye Bursa'da oynanan karşılaşmada İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. A Milli Futbol Takımı bu sonuçla puansız şekilde son sırada yer aldı. İtalya ise gruptaki ilk galibiyetini aldı. Bursa Spor Başkanı Enes Çelik, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret ederek Bursa'nın fethinin 700. yılına özel hazırlanan formayı takdim etti. Sarı lacivertlilerin 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde Kızıl Yıldız'dan 6 milyon 700 bin euroya transfer ettiği Ongjen Mivović henüz resmi bir maça çıkmadan takımdan ayrılıyor. Sarı lacivertlilerle 3 yıllık sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı öne sürüldü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6483 lira 65 kuruş, Amerikan doları 48 lira 99 kuruş, euro 55 lira 73 kuruş, sterlin 64 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 35 sent, bir bitcoin 83.482 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.592 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

90'lı yılların en unutulmaz şarkılarıyla Retro'da Ben Eylem sizlerle birlikteyim. Bugün programa Ayten Altman Yaz Yağmuru ile başladık. Gülden Karaböcek'le devam ediyoruz. Şarkımız da Yüreğim Bir Taş. Hoş geldiniz.

Bugün 29 Eylül, tarihte şöyle bir 29 Eylül'e baktığımızda 1885'te Londra'da dünyanın ilk elektrikli tramvayı tıkır tıkır işlemeye başlamış. Tarih kitaplarını bir kenara bırakalım çünkü bugün aynı zamanda çok özel insanların da günü. NBA parkelerinin tozunu attıran Kevin Durant, Milan efsanesi Andriy Shevchenko ve bizim ekranların neşesi Şahin Irmak bugün doğmuş, iyi ki de doğmuşlar. Tabii edebiyatın babası Emile Zola'yı ve motor dünyasını değiştiren Rudolf Diesel de ölüm yıl dönümlerinde saygıyla anıyoruz. İlhan Şeşen'i de saygıyla anıyoruz. Neco ile devam edeceğiz. Seni bana katsam şimdi bizimle.

0: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam.
0: Retro devam ediyor.
2: Gönlün mabedimdir ömrüm. Al senindir gördüm.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Türk Halı Türkçe müziğin gelmiş geçmiş en kıymetli isimlerinden bir tanesi Adnan Şenses'ten dinledik. Onun özdeşleşmiş bir şarkı. Neden Saçlarım Beyazlamış şarkıdan sonrasında Nilüfer'le Hüzne devam ediyoruz. Erkekler Ağlamaz şimdi bizimle.

Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.

Veto'nun maalesef bugün de sonuna geldik. Ayten Altman, Gülden Karaböcek, İlhan Şeşen, Semiramis Pekkan ve tabii ki kapanışların en büyüğü sanat güneşimiz Zeki Müren'den Bulamazsın'ı dinleyeceğiz. Yarın Retro'da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

sevgilim. Hayat bu gün gelir, harcarlar.

bulamazsın, bulamazsın benim gibisin.

0: bulamazsın senin için öleni. Bulamazsın, bulamazsın.
1: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.
2: Radyo Kare.

Haftanın salısında bu güzel günü de keyiflendirelim diye hayatın ritmine biz başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Yavaş yavaş Eylül'ü uğurlamaya başladığımız bu güzel sonbahar gününde hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Bugün de gündemden uzaklaşacağız ama haberdar olacağız. Bugün de güzel haberlerden bahsedeceğiz. Hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Rania, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başındaysanız hayatın ritmi başlıyor.

0: yanarsam. Televizyon.
1: May I speak plainly? This family is in a death spiral.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Paramount Plus gösterimlerinden bir tanesi Mobland. Mobland 18 Eylül tarihinde Paramount Plus üzerinde ikinci sezonuyla geri döndü. Başrollerde Tom Hardy, Helen Mirren ve Pierce Brosnan yer alıyor. Bu yeni bölümler yayınlanmadan önce platform kriminal dizi için resmi olarak 3. sezon onayını verdi. Sezon 2 10 bölüm içeriyor ve her cuma bir yeni bölümle izleyicisiyle buluşuyor. 18 Eylül'de başlayan yayın 20 Kasım tarihinde planlanan finale kadar sürmeye devam edecek. İlk sezonsa Paramount Plus üzerinden tamamıyla izlenebiliyor. Bu yeni dalgada Harriganlar, suç imparatorlukları zaten kırılganken yükselişteki rakiplerin tehdidi altında tek bir cephe göstermeye çalışıyorlar. İç çekişmelerde alevlenerek ailenin içindeki ittifakları ve sadakatleri sınamaya devam ediyor. Tom Hardy, Harry Dassault rolünü yeniden üstleniyor. Klanın en tehlikeli krizlerini çözmekten sorumlu fixer ve güvenilir adam. Harriganların talepleriyle artan şiddet arasında sıkışan bu karakter giderek daha kırılgan bir dengeyi korumak zorunda kalırken ailenin her üyesinin güvenliği de geçici hale geliyor. Mobland, Paramount Plus'ta gösterimde. İyi seyirler.
3: It's been an exciting development.
4: Conrad,
5: I'm completely bonkers berserk. I want Conrad dead.
6: Cinevizyon.
7: Radyo Karadeniz.

Hepimizin hayatında stres var ama işte seviyeleri farklı. Kimimiz daha stresli zamanlar, daha uzun strese maruz kaldığımız günler yaşıyoruz. Kimimiz daha düşük stres seviyelerinde böyle minik minik alıyoruz o stresi. Eğer sizin de hayatınızda küçük stresler varsa faydalı olduğunu söylüyorlar. Dozunda stresin daha güçlü bir beden, daha güçlü bir bağışıklık için faydalı olduğunu söylüyorlar. Hatta sağlıklı ve uzun yaşam içinde o ufak stres anlarını tavsiye ediyorlar. Sabah yorgun uyanıyorsanız, gün içinde enerjiniz düşüyorsa, sık hastalanıyorsanız, işte ne bileyim kilo vermekte zorlanıyorsanız, eskisinden daha zor başa çıkıyorsanız bazı zamanlarda küçük değişikliklerle bu durumları atlatabilirsiniz diyorlar. Küçük stres anlarıyla. İlginç. Yapılan bu araştırmada bedenimizin her zaman konfor alanında kalmaya değil, zaman zaman kontrollü şekilde zorlanmaya ihtiyacı olduğunu söylemişler. Buna hormetik stres adını veriyor uzmanlar. Sağlıklı bir bedenin zaman zaman kontrollü uyaranlara ihtiyacı var diyorlar ve hormetik stresin dozunda kullanıldığında, işte o dozu nasıl ayarlayacağız, kısa süreli kullanıldığında vücuda daha iyi geldiğini söylüyorlar. Mesela ne bileyim böyle buz banyosuna gerek yok. Duşun sonundaki küçük bir soğuk duş, 20-30 saniyelik soğuk duşun işte bu hormetik stresi destekleyebileceğini söylüyorlar. Mesela gece yemek yemeyi bırakmak, her acıktığınızda yemek yememek, işte biraz vücudu yoran yürüyüşler yapmak vesaire, böyle vücudunuzu küçük stresler altında bıraktığınızda daha faydalıymış, haberiniz olsun. Ama işte o stresi bizim kontrol etmemiz gerekiyor. Bu kısmı atlamayalım. Peki, gününüz yine stressiz başlasın, keyifle devam etsin. Yine gününüz güzel olsun. Tabii ki stresinizi alacak şarkılar olsun yanı başınızda.

İnsanlar artık son yıllarda yaşını göstermeme konusunda böyle takıntılı hale gelmeye başladılar. Yapılan estetik uygulamalar, filtreler, baktığınızda ben yaşımı göstermiyorum değil mi diye yapılan konuşmalar insanların son yıllarda çok da fazla yaşını göstermeme konusunu takıntılı hale getirdiğini anlamaya başlıyoruz. Ancak gözleriniz yaşınızı ele verebilir hanımlar beyler. Sadece yaşınızı doğum tarihiniz belirlemiyor diyor yapılan araştırmalar. Güney Kore'de geliştirilen yapay zeka destekli bir retina taramasıyla gözümüzün arka bölümündeki izlerden biyolojik yaşlanma hızımıza kadar önemli bilgileri ortaya çıkartabiliyormuş. Binlerce göz taraması üzerinden gerçek yaşımızı sadece birkaç yıllık hata payıyla tahmin edebiliyorlarmış. Yani siz istediğiniz kadar estetik yaptırın, istediğiniz kadar filtre kullanın, bir göz taramasıyla yaşınız ortaya çıkacak artık bundan böyle. Ama tabii ki bunun sebebi hastalık riskini de ortadan kaldırmak. Yine sağlık için, yine sağlığımız yerinde olsun diye yapılan bir uygulama. Önemli olan dış görünüş değil, sadece dış görüntünüze, fiziksel görüntünüze değil, ruhunuzun görüntüsüne de önem verin. Ruhunuz genç kalırsa zaten gençsiniz, merak etmeyin. Her yaşın ayrı bir güzelliği var, tabii onu da unutmayalım.

Zamanın çok hızlı geçtiğinden şikayet ediyoruz. Evet, farkındayız, çok hızlı geçiyor. Nasıl anlıyorsunuz? Aynaya bakınca kendinizden. Çocuklardan anlıyoruz zamanın çok hızlı geçtiğini. Bir de şarkılardan anlıyoruz. Mesela bu şarkı çıkalı 3 sene olmuş. Daha dün gibi Ozan Bayraş ile birlikte Simge'yi bir araya getirmişlerdi. Çapkınca ile karşımıza çıkmışlardı. 2023 itiydi Simge'nin. Hayatın ritminde kulaklarınıza ulaşan zamanın ne kadar hızlı geçtiğini gösteriyor bu şarkı bir kez daha. 3 sene olmuş dolu dolu. Peki biz yavaş yavaş sonbaharın tadını çıkartmaya devam ederken geride kalan yazdan güzel yazlık haberlerden de bahsediyoruz. 2026 yazında yeni şarkısıyla adından bahsettirdi Serdar Ortaç. Aylince ile birlikte Romantik Aşk isimli bir düet yapmışlardı biliyorsunuz. Ağustos başıydı çıkarttıklarında Aylince'ye 20 yıl önce hayranıydım. Bugün düet yapıyorum diye ne kadar mutlu olduğunu dile getirmişti. Peki biz hayatın ritminde Serdar Ortaç'ı dinleyeceğiz. Bu kez biz istemezsek diyecek.

0: Herkese merhaba. Ben Rayna. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
1: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

malum artık sonbahar bize göz kırpmaya başlamışken yavaş yavaş örgü yünlerini, şişleri, tığları ortaya çıkartabiliriz. En sevdiğim mevsimdeyiz aslında. Yavaş yavaş geleneksel hobilere geri dönüş başlamış. Ama beni tanıyanlar bilir, ben zaten uzun zamandır, uzun yıllardır size tavsiye ederim örgü örmeyi. Bu sene trend geleneksel hobiler hanımlar beyler, haberiniz olsun. Kadın erkek fark etmez, herkes bir şeyler örecek. Herkes el sanatlarıyla alakalı bir şeyler yapacak, geleneksel hobilerle alakalı bir şeyler yapacak. Çünkü bir hobiye sahip olmak insanı ruhen iyileştiriyor. Bunu unuttuk son yıllarda. Telefonlara, bilgisayarlara, tabletlere o kadar çok gömdük ki kafamızı. Biraz kafamızı kaldırıp geleneksel hobilerle ilgilenmek gerekiyor. Çünkü bunu bilimsel olarak da kanıtladılar. Büyük anne hobileriyle ilgilenen insanlar daha mutlular. Bunu deneyen herkes de aynı şeyi söylüyor. Bu yüzden makromeden tığ işine, etaminden örgüye, aklınıza ne geliyorsa geleneksel hobiler edinmeye bakın. Çok da geç kalmadan diyelim.

gençleşmekten bahsettik ya. Aslında yani genç kalabilmek için ruhumuzun genç olması gerekiyor. Şöyle bir baktığınızda fiziksel görüntünüzü evet bir şekilde değiştirebiliyorsunuz ama eğer ruhunuzda o gençlik aşısı yoksa sanırım dışarıdaki işlemler çok da etkili olmuyor. Önemli olan ruhunuz genç olsun. Peki bir yılda şöyle bir 5 yaş daha genç gözükmek mümkün mü? Uzmanlar aslında gençliğin sırrının pahalı kremlerde olmadığını söylüyorlar. Evet biz bunu zaten fark ettik. Peki neydi gençliğin sırrı? Yeni araştırmalar, hayat tarzınızdaki değişikliklerin bir yıl içinde biyolojik olarak sizi daha genç göstereceğinizi söylüyorlar. Misal sigarayı bıraktığınızda, beslenmeye dikkat ettiğinizde, egzersiz yaptığınızda, uykunuzu düzene koyduğunuzda, kas kütlenizi arttırdığınızda daha genç gözüküyorsunuz. Dikkat ettiyseniz son zamanlarda sosyal medyada Adriana Lima'nın görüntüleri konuşuluyor. Doğumdan sonra aldığı kilolar konuşulmuştu. Sonra yaşlandığı söylenmişti. Eski güzelliği kalmadı denmişti. Oysa ki her haliyle güzel olduğunu düşündüğümüz bu ünlü model Adriana Lima bir yıl boyunca kendine çok iyi baktı ve fiziksel olarak da görüntüsünü iyileştirmeyi başardı. İşte canlı örneklerden bir tanesi siz de yaşam tarzınızdaki değişikliklerle bir yıl içinde kendinizi daha genç hissedebilir, daha genç gösterebilirsiniz. Denemeye şimdiden başlayalım. Bence kendinizi hazır hissettiğiniz anda başlayın.

Malum mevsim geçişindeyiz. Bugün ayın 29'u. Eylül'ü de uğurlamaya hazırlanıyoruz. Ekim-Kasım derken havalar biraz daha soğuyacak, yağışlar artacak. Dolayısıyla bağışıklık sistemimizi daha kuvvetli tutmamız gerekecek. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte bağışıklık sisteminin zayıfladığını söyleyen uzmanlar, vücudumuzun mevsim değişikliğine uyum sağlaması için özellikle sonbaharda dikkatli davranmamız gerektiğini söylüyorlar. Vitaminler açısından D'si, B12'si, C'si en önemlileri ama mevsim geçişinde yediğiniz yiyeceklerle bu vitaminleri takviye etmek de önemli diyorlar. Magnezyum, çinko, selenyum, onları da takviyelerle ihtiyacınız kadar aldığınızda günlük lif ihtiyacınızla, ihmal etmediğiniz sularla, kahvaltı ve akşam öğünlerinde dikkat ettiğiniz yiyeceklerle bağışıklığınızı kuvvetlendirebilirsiniz. Her gün yürüyüş yapmayı da unutmayın diyorlar. Yani aslında biliyoruz, her sene tekrar ediyoruz ama uyguluyor muyuz? Bence geç kalmadan başlamak lazım. Hatta geç kaldık bile, bence daha önceden başlamak gerekiyordu. Bugün de yürüyüş yaparken de kahvaltınızı

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi bakım ve onarım çalışmalarının ardından 1 Ekim Perşembe günü başlayacak yeni yasama yılına hazırlandı. 1 Ekim'de düzenlenecek törenle açılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören öncesi detaylı temizlik işlemlerinin de yapılması planlanıyor. Bu yıl 15.si düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiyi ağırlayan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla yarın Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü 112'ye yapılan asılsız her çağrının gerçekten ihtiyacı olan birinin yardıma ulaşmasını geciktirebileceği uyarısında bulundu.
1: Spor.
0: UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında Türkiye Bursa'da oynanan karşılaşmada İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. A Milli Futbol Takımı bu sonuçla puansız şekilde son sırada yer aldı. İtalya ise gruptaki ilk galibiyetini aldı. Bursa Spor Başkanı Enes Çelik, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret ederek Bursa'nın fethinin 700. yılına özel hazırlanan formayı takdim etti. Sarı lacivertlilerin 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde Kızıl Yıldız'dan 6 milyon 700 bin euroya transfer ettiği Ongjen Mivović henüz resmi bir maça çıkmadan takımdan ayrılıyor. Sarı lacivertlilerle 3 yıllık sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı öne sürüldü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.483 lira 65 kuruş, Amerikan doları 48 lira 99 kuruş, euro 55 lira 73 kuruş, sterlin 64 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 35 sent, bir bitcoin 83.482 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.592 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.
3: Devam ediyor.

90'lar, hatta 80'ler, 2000'ler hayatımıza öyle güzel anlar, anılar eklemiş ki o yıllarda gençliğini, çocukluğunu yaşayanlar gerçekten çok şanslıymış. Ben de katıyorum kendimi. O yıllarda çocukluğumu yaşadığım için bu şarkıların mesela ilk çıkış anlarına bizatihi şahit olduğum için çok şanslı hissediyorum kendimi. Mesela Yalnız Çiçek. Hatırlayanlar vardır aslında. Yaşı şöyle herhalde 30'u geçmiş olanlar, 35'i geçmiş olanlar hatırlayacaklardır. 1994 yılı Yıldız Tilbe'nin Delikanlım albümündeydi. Delikanlım'ı ayrı severdik, dinlerdik. Ama aynı zamanda Yalnız Çiçek de ruhumuza dokunmuştu. İşte yıllar sonra bu harika Yıldız Tilbe şarkısını Emrah Karaduman'la birlikte Aleyna Tilki seslendirdi. Aleyna Tilki yorumunu da çok seviyorum açıkçası. Hatta zaman zaman açıp bu yeni yorumu daha fazla dinliyor olabilirim. Peki siz hangi yorumu daha çok seviyorsunuz? Biz Hayatın Ritminde Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman ortak çalışması olarak paylaştık Yalnız Çiçeği. Peki Burcu Güneş'le devam edeceğiz. Tekrardan 2026'ya geliyoruz. 2026 yazında çıkarttığı Burcu Güneş'in en yeni şarkısıydı. Söz ve müziğinde Burcu Güneş imzası var. Nurettin Çolak aranjörlüğünde Hayatın Ritminde mecburi istikametle bu muhteşem ses Burcu Güneş kulağımızın pasını silecek.

geceleri uykuya dalmadan önce öğrenmek istediğiniz şey neyse onunla alakalı detayları okuduğunuzda uykunuzda daha hızlı öğrendiğinizi biliyorsunuzdur mutlaka. Peki biz yeni bir şeyler öğrenmek için uykudan önce tekrar edip öyle yatağa girerdik eskiden. Şimdiki nesillere de bunu öğretmek lazım ama asıl önemli olan işte zihnimizin o bilgileri işlediğini bilmemiz gerekiyor. O bilgileri zihin işleyince sadece bilgi değil, sevgi, şefkat, huzurla alakalı detayları da vermek gerekiyor. Mesela çocuğunuza uyumadan önce söylediğiniz bazı cümlelerin çocuğunuzun ilerleyen hayatında da etkili olabileceğini söylüyor uzmanlar. Küçükleri yatağa yatırmadan önce onlarla geçirdiğiniz zamanın onlara büyük faydası olacağını söylüyorlar. Yatma zamanı gelmeden önce çocuğunuza söylediğiniz cümlelerin uykusunda onun zihninde yer alacağını söylüyorlar. İşte bu yüzden yani biz öğrenmek için uykudan önce bir şeyler okuyoruz belki ama çocuklarımıza da sevgiyi öğretebilmek için paylaşmayı, merhameti, hayata dair ne varsa önemli olan her şeyi öğretebilmek için uykuya dalmadan önce onlarla kaliteli vakit geçirmemiz gerekiyor. Özellikle kendilerini güvende, emniyette hissetmeleri gerektiği için çocukluk döneminde bu rutini hayatınıza mutlaka ekleyin diyorlar. Ben de ekleyeyim o zaman sevginizi sevdiklerinize göstermekten çekinmeyin diye.

0: Herkese merhaba.
1: Ben Rayna.
0: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle
1: radyonuzdayım.
2: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

kahve üzerine pek çok araştırma yapılıyor. Biz de çoğunu paylaşıyoruz. Mesela günün erken saatlerinde kahve içmenin mutlu hissettirdiğini söyleyen araştırmalar da var. Kahveyi çok erken içmememiz gerektiğini söyleyen araştırmalar da. Ama ikisini bir ortak noktada buluşturacak olursak büyük bir ihtimalle evet sabah kalkar kalkmaz kahve içmeyeceğiz. Çünkü vücudun kendini uyandırma yetisi var. Fakat gün içinde de tüketeceğiz. Akşam saatlerine sarkmaması için çok da geç kalmayacağız kahve tüketimini. Siz yine de kahvenin o uyandırıcı etkisinden faydalanmak istiyorsanız uyandıktan 1,5-2 saat sonra içmeye bakın kahvenizi, uyanır uyanmaz değil. Peki uyanır uyanmaz kendinize gelmek istiyorsanız da kahveyi koklamanızı tavsiye ediyorlar. Evet, yanlış duymadınız, içmeyeceksiniz, koklayacaksınız. Bazı diyet programlarında da bunu tavsiye ederler. Mesela canınız bir şey istediğinde rejimdesiniz, diyet yapıyorsunuz. Yemeği yemeyeceksiniz, koklayacaksınız. Böylece hevesiniz geçecek ya da daha mı çok canınızı isteyecek? Orası biraz da bence kişinin iradesine kalmış. Sabah erken saatlerde kahve içmek istemeyenlere de kahveyi koklayın tavsiyesinde bulunmuşlar. Zira kokusu bile ruh halinizi iyileştirmeye, beyin aktivitelerini harekete geçirmeye fayda sağlıyormuş. Tercih size kalmış, erken saatlerde uyanır uyanmaz kahve içmek mi yoksa koklamak mı?

bazen düşünüyorum, dünyada gördüğümüz renkleri herkes aynı mı görüyor diye. Mesela biz kadınlar daha renkli görüyormuşuz dünyayı sevgili beyler. İlginç bir araştırma yapmışlar ve yapılan bu araştırmada insan gözünün tipik olarak 1 milyon rengi görebildiğini ortaya çıkartmışlar. Ama bazı kadınlarda, işte her kadında değil, bazı kadınlarda dördüncü bir renk alıcısı varmış ve 100 milyondan fazla renk görebiliyorlarmış. Kadınların yaklaşık %12'sinin renk görüşünün olağanüstü dördüncü boyuta sahip olduğunu ortaya çıkartmışlar. Biz kadınlar dünyayı daha renkli görüyoruz ama hepsi değil. Şanslı olanlar. Hangilerimiz? O da belli değil. Umarım siz de dünyayı daha renkli görebiliyorsunuzdur.

Eylül'ün de yavaş yavaş sonu yaklaşırken haftanın salısında hayatın ritmini birlikte yakaladık. Sonbaharın tadını çıkartacağınız güzel bir hafta olsun diyelim. Yine hayatın ritmiyle buluşmaya devam edeceğiz. Bugünlük hoşça kalın diyorum ama yarın randevumuz aynı saatlerde yine bu frekansta yarın hayatın ritmiyle buluşmak üzere diyelim. Bugünlük hoşça kalın.

dökülsem dudağından. Yıkıldım kaldım çıracıkta. Dön bahar olur bana kışlar. Vuruldu kalbim sana tutsak. Sön

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

Dalgalar anlatsın seni bana. Kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: bazen
1: duygusal bir aşk şarkısıyla,
2: sen sevdalık etmedin mi, seni cacı çekmedin mi,
1: duygularınıza rehberlik ediyoruz.
0: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

istersen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464-217-9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya. Kimlere, kimlere kalan dünya?

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası

0: Allah'ım, Allah'ım.
1: Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz. Karadeniz müziğinin en iyileri burada. Burası Radyo Karadeniz.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: dinle.
1: Alay günkü gibi yarın sevda.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz.
5: Bazen mistik bir türküyle,

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

gitsen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi. Hani bir gün

Sıradaki şarkı senin için.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz.

kader midir bilemem. Oldum dertlere hancı. Bu ben miyim Allah'ım? Aynalarım yalancı. Seneler geldi geçti ömrümden yine sensiz. Söyle sen mutlu musun ben yanarken?

90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpusluğumuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

0: dinle.
1: Hala iki gibi yarım sevdası.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Şehrin en iyi müziği. Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
1: Müziğin ritmini hisset.
2: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
1: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

Radyo Karadeniz çalacak, alem dinleyecek. Radyo Karadeniz çalacak, alem

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: Burası Radyo Karadeniz.
1: Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç. Yapmazdın. Ayları geçti. Ayrılık sen delisin. Sen beni bırakıp böyle

vardı. Demek yine bana hüsran, bana yine hasret var. Yine bana esmer günler düştü eyvah. Yine bana hüsran, bana yine hasret.

De gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sen delisin. Sen beni bırakıp böyle gitmezdin.

yapma. Sende mi aklıma sığmıyor, sende mi, sen misin her şeyi silmekten bahseden, böyle gitmek var mıydı? Demek yine bana hüsran, bana yine hasret var, yine bana esmer